Moya dünda moya durro, hazni tezni moya durro. Koya kupe tobanguni pakpa kılgo moya dünda. Ye yanaya, turancan tonerra.